0: 芒种
1: Orma
0: 芒种
1: Orma
0: 机械化
1: Machinlisis
0: 机械化
1: Machinlisis
0: 收割机
1: Oruş Machinisi
0: 收割机
1: Oruş Machinisi
0: 播种机
1: Uruk Seliş Machinisi
0: 播种机
1: Uruk Seliş Machinisi
0: 新农人
1: Yenici Dihkallar
0: 新农人
1: Yenici Dihkallar
0: 产量高
1: Usulü Yukarı
0: 产量高
1: Usulü Yukarı
0: 效率快
1: Önümü Tez
0: 效率快
1: Önümü Tez
0: 芒种机械化，丰收效率高。
1: Maşinlaşkan orma orışının önümü yukarı。
0: 芒种机械化，丰收效率高。
1: Maşinlaşkan orma orışının önümü yukarı。
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazı kənd taraqqiyatına güc qoşur。
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazı kənd taraqqiyatına güc qoşur。
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilerden buluş。
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilerden buluş。